0: Babacığım.
1: Babacığım.
0: Clear for Meteor and Rover, cruise swap.
1: I got these.

0: İngilizce gibi yönetiyor bacım.
1: Ne gördüğünü yine kalmak yalan. Ne kadar?